kaçıncı çalmışı kapını, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şey. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

değerli dinleyicilerimiz, şimdi Kur'an tilavetinde 13. cüz yayınlanacaktır. Bu cüzde Ra'd suresinin 15. ayeti secde ayetidir. Tilavet secdesi yapmayı unutmayınız.